ki iyi değil. On Mirchi, it's hot. Biryani ki khushbu, sevai ki swaad, Eid ki sabko mubarakbad. Hey!